0: Tamam, seçim olmuşsun her zaman.
1: Evet.
0: Tabii tamam, daha önce sık sık söyledim. Boy boy gibi var, dur.
1: Evet.